awurade ne medim afo awurade to mne bua oba ne sibiye wat shawani.